0: uşt, eğer zakskümey, ey uşt, eğer zakskün, ey uşt, eğer zakskümey.
1: Ayol Music, the best momentum, the best music, uşt op sen best.